0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
2: 我经常回不了家，
1: 现在在家里面给不给妈妈帮个忙？帮过吗？
0: 帮我弟弟就是专门擦窗户呀、擦门框呀，我呢是专门扫地、拖地，
3: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
4: 秋天来了，今天，热合曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，杨阿姐给我都给到了吗？看到没？家人是养许多。看到包了不是？别人别给我打多。可是别人包个多。哦，是别人打的，杨阿姐的钱。Belen bakıt gelsiz ne?
5: Şilöp he.
6: Bir oturup aç köşünü kavan kıvandım ben kirip yürüp yedisem küsüp gitti. Kivel dedim. Bir kızım kesel çabuk kaldı. Şunu kevizim dedim.
1: 2 kilo ter
6: alay 2 kilo
1: gelsin.
6: ter alay etken.
1: Bir gün keşke tersiniz.
6: Bek desem 40 kilo ter etken.
1: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koy koy bir yerine yaş bal dek işte koy gelsin.
6: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver dursun da çıraylık dedim. Maçtak satıp gittim de oylanmak dedim zaman. Kült git bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıyor hep en güzel. Hem hakkı. Aa, yetmedik tabi bir binimiz var. Bu yege kemmeytiyem, başım alınıp gegen, başım alınıp.